gireneme, çıkar gireneme, sattı gireneme, siri gürü deveneme, ad gireneme, çıkar gireneme, sattı gireneme, siri gürü deveneme, ad gireneme, çıkar gireneme, sattı gireneme, siri gürü deveneme. Let's come standing to start.